0: Herkese mesleği bağlı bir şey yapıp da bir tavuğun gidip yani.
1: Hallo, ich bin Anneliese aus Dahmer. Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend.